sofracık efendiler, halkımızın varı yoğu hayatı, kan ağlayan can çekişen halkımızın bekler sizi efendiler. Önünüzde titrer durur ama sakın çekinmeyin.

bu fukara memleket. Nesi var nesi yoksa hepsini verir malını canını, umudunu düşünü, rahatını sağlığını, içinin bütün ateşini. Hadi hadi yuvarlayın düşünmeyin, haram mıdır helal mi? Yiyin efendiler yiyin, bu iştahların sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin.

Ne varsa ortalıkta soy, sop, olur, düğün, oyun, konak, saray, caka. Hepsi sizin efendiler. Konakta saray.

yine efendiler giyin. Bu iştah veren sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin.

sonu. Kapıştırın gider ayak. Yarın sönmüş bakarsınız bugün çıtır diyan ocak. Hazır mideler sağlam.